0: Reklam.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bugün yolculuğa başlıyor. Her gün şanslı Kral Pop dinleyicilerimize sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerinde hediye çekleri armağan edeceğiz. Ve bugün otobüsümüz İstanbul'da olacak. İlerleyen dakikalarda da otobüsün lokasyonunu açıklayacağım. Otobüse ilk ulaşan ve söylemenizi rica ettiğimiz şifreyi söyleyen Kral Pop dinleyicisi de bu çeklerden birinin sahibi olacak. Lokasyonu değil ama şifreyi şimdiden söyleyebilirim isterseniz. Kumpir olacak bugünkü şifremiz. Lokasyonu da her an açıklayabilirim. Hazırlıklı olun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Kral Pop radyo mikrofonlarında olacağım. Haydi başlayalım yeni haftaya.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2014 Dünya Kupası en çok izlenen kupa oldu. 3,4 milyar kişi tarafından izlenen 2014 Dünya Kupası, dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

Önce yağmur ardından yeni bir sıcak hava dalgası gelecek demişti uzmanlar. Yeni haftaya hazır mıyız? Dün ülkenin birçok bölümünde yağış görüldü. İstanbul gayet serindi. Evet, güneşliydi ama öyle çıldırtan bir sıcaklık yoktu. İstanbul için yeni uyarılar, yeni verilen tarihler var. 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış bekleniyor İstanbul'da. Bugünse sıcaklıklar en fazla 28 derece olacak İstanbul'da. Böyle gayet normal bir yaz günü bekliyor bizi diye anlıyorum. Bu arada Marmara az bulutlu ve açık bugün. Ege'de güneşli bir gün bekleniyor. İzmir ve kıyı Ege'de sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkacak. Akdeniz sıcak ve güneşli. Antalya ve Adana çevresinde tipik yaz havası etkili olacak. Normalin dışında bir durum yok yani. Anlaşılan o ki. Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'a ayrıca çok sevindim. Yağmurlu olacak yine çünkü.

Yarın gözler Ankara'da olacak. 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi başlıyor. Zira güvenlik ve organizasyon hazırlıkları son hızla tamamlanıyor. Türkiye 32 NATO ülkesinin liderini ağırlayacak. Ankara bu iki güne çok hazırlandı. Esenboğa Havalimanı gidiş geliş başta olmak üzere pek çok yol trafiğe kapalı olacak. Mutlaka bakın o listelere. Restoranlar, taksiler, NATO liderleri ve Trump için hem Türkiye hem Ankara kültürünü, yemeklerini tanıtmak adına en ince ayrıntısına kadar hazırlıklarını tamamladı. Ve yarın bu arada Ankara'da gökyüzü de zirveye hazır görünüyor. Başkentte hava güneşli, en fazla 30 derece olacak. Yağış beklenmiyor. Sabah saatleri oldukça serin. Termometreler sabah 15 dereceler civarında olacak hatta. Gün içinde güneş etkisini artırıyor. Dışarıda uzun süre vakit geçireceklerin şapka, güneş gözlüğü ve bol suyu ihmal etmemesinde fayda var. Umarım güvenli, keyifli bir iki gün geçirir Ankara. Şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum tüm şehre. Ve APO ile devam edeceğiz. O şarkısı Ömrüm şimdi Kral Pop'ta.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

Tahran ve Afrika'daki gizli savaşları, Londra'daki köstebek avını izliyoruz. Gayet iyi. Ve Zeytin Ağacı'nın son sezonu mis gibi içinizi açan, sonlara doğru evet üzen, bol bol aile dizilimini anlatan, geçmişten atalarımızdan nasıl etkilendiğimizi bize hatırlatan, oyuncu kadrosuyla ve oyunculuklarıyla da son derece keyif veren bir yapım, bir sezon olmuş yine. Biraz tatsız ve üzücü bitiyor tabii. Şimdi spoiler vermeyeyim ama kesin yeni sezonu gelecek gibi hissettirdi bana. İzlemediyseniz alın bence izleme listenize.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, bugün 6 Temmuz Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayattan Cibali Karakoluna, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesi yarın başlıyor. Ankara zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı Çorlu'da tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti. Özel, Göktaş'la yaklaşık yarım saat süren bir görüşme yaptı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklanmıştı. İranlılar, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda etti. Tahran'da on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazında Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu, ancak dini lider olarak seçilen Mucteba Hamane yine görüntülenmedi. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela'da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Balıkesir'in iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kepsut ilçesindeki yangının kontrol altına alındı. 6 Eylül'de söndürme çalışmaları devam ediyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Bugün İstanbul ve Bursa az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Sambacılarsa

0: turnuvaya veda etti. İngiltere'de Dünya Kupası son 16 tur maçında Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Norveç'in rakibi oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor, çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral pop. Doğada ne varsa
3: Zebra'da da. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

Aragaz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sigma ve

0: sesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Armenia Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında bugün İsviçre'yi ağırlayacak. C grubunda 5'te 5 yaptı Türkiye, biliyorsunuz. Zirvede yer alıyor. Ergin Ataman baş antrenörlüğündeki Ay Yıldızlı ekip gruptaki 4. müsabakanın ardından 2. tura yükselmeyi 5. galibiyetinden sonra da liderliği garantiledi. Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 2. tura yükselemeyen İsviçre'de 4. ve son sırada. Son Avrupa ikincisi milli takım İsviçre'ye üstünlük kurup 6-6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak. Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda ve karşılaşma saat 19'da başlayacak. Şimdiden başarılar diliyoruz 12 dev adama ve Linet'le devam ediyoruz pazartesi sabahına. Meğerse şimdi Kral Pop'ta.

Tatil planlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Eskiden tatil planı yapılırken ne bileyim arkadaşa sorulurdu. İşte bloglar okunurdu. Şimdi birçok kişi ilk olarak yapay zekaya soruyor. Ve son araştırmalar da yapay zekayı kullananların en çok rota oluşturma, bütçe planlama ve restoran önerileri için destek aldığını gösteriyor. Ve kullananların büyük bölümü de seyahat planlamasının çok daha hızlı ve kolay hale geldiğini söylüyor. E tabii pek çok açıdan doğru. Yapay zeka artık size işte 3 gün Roma'dayım, ne bileyim Urla'dayım.

seviyorum, günde 150 euro bütçem var, işte 2000 lira bütçem var gibi kalabalık turist noktalarından uzak durmak istiyorum, beach değil daha sakin plajlar istiyorum gibi bilgiler verdiğinizde dakikalar içinde kişiselleştirilmiş gezi programı hazırlıyor. Hatta ulaşım sürelerini hesaplıyor, işte müzeleri, aynı rotada yer alan başka alternatifleri, hava durumunu sunuyor. Ama küçük bir uyarıda bulunuyor uzmanlar. Yapay zeka evet müthiş bir planlama asistanı olabilir. Fakat rezervasyon yapmadan önce otel, uçuş, vize bilgileri, çalışma saatleri gibi detayları mutlaka resmi kaynaklardan kontrol etmek gerektiğini söylüyor. Gerçekten bunlar hem sürekli güncelleniyor hem de bir şekilde yapay zeka bunları doğru takip edemiyor mu anlamıyorum. Her zaman orada bir hata çıkıyor. Bence kendiniz yapın bazı şeyleri. Elif Buse Doğan'la devam edelim Kral Pop'ta yayına. Yangın Yeri. Size ulaşmaya başlayan şarkı.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
3: Reklam. Koçaklı Festival.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Kaupop etkinlik otobüsümüz bu sabah yola çıktı biliyorsunuz. Bu hafta İstanbul'da olacağız. Bugün Mecidiyeköy'deydik. Otobüsün lokasyonunu açıkladıktan sonra ilk gelen Kaupop dinleyicimize de 5.000 ve 10.000 lira değerinde sürpriz markaların hediye çeklerinden birini hediye edeceğiz, armağan edeceğiz demiştik. Şifremiz de kumpirdi. Kazanan belli oldu. Sevgili Burak Sepin.
1: Merhabalar, günaydın. Burak Sepin ben. Mecidiyeköy'de aracımla giderken Kaupop'un anonsunu duydum. Otobüse geldim. Hediye çekimi aldım. Teşekkürler Kaupop.
0: Tebrik ediyoruz Burak Sepin'i. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Bugün Mert de yayında bir şanslı Kaupop dinleyicisine hediye çeki armağan edecek. Aklınızda olsun. Kaupop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Gidiyorum. Harika bir hafta olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Acı bir haberle başlıyoruz. NTV Haber portalından aktaralım. Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayata veda etti. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Göktay hastanede tedavi görüyordu. NATO'nun gözü Ankara'da, Liderler Zirvesi yarın başlıyor, TRT Haber'in manşeti. NATO ittifak tarihinin en önemli toplantılarından birine sahne olan NATO İstanbul 2004 zirvesinin ardından Türkiye bu kez de belirsizlikler çağı olarak adlandırılan dönemde dünya liderlerini ağırlayacak. Masadaki dört başlık Milliyet'in manşeti. Bugün üst başlıksa 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden başkan düzeyinde ilk misafir Trump. Tarihi NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi zirve öncesi Amerikan Başkanı Trump'ı ağırlayacak. Beştepe'deki Erdoğan-Trump zirvesiyle iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı aralanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump önce baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Devam edelim yine Milliyet'le. İlk sayfada öne çıkan bir başlık daha: Deniz Göktaş'ı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel cezaevinde Deniz Göktaş'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Sabahın manşeti var şimdi sırada: Yetim kalplere Türkiye morali. Yıkımın ve gözyaşının ortasında büyüyen Filistinli çocuklar Türkiye'nin desteğiyle kurulan yaz kamplarında moral buluyor. Kamplar İsrail soykırımıyla ailelerini kaybetmiş binlerce yetimi umutla buluşturuyor. Hürriyet'in manşeti ise doktorları çarpıp kaçtı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi öğretim görevlisi Fatih Ağa'nın meslektaşlarından topladığı milyonlarca lirayla Paris'e kaçtığını konuşuyor. İddialara göre hastanede görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih Ağa, kendisinin geliştirdiğini söylediği bir algoritma ile Amerikan borsasında yüksek kazanç sağladığını öne sürüyordu. Bu sayede 3 ayrı hastanedeki sağlık çalışanlarından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladı. Evini ipotek edip kredi çeken bile vardı. Sözcü'ye bakalım şimdi de. Manşet Sözcü'de: 73 vekille yeni ana muhalefet. Üst başlık: CHP'de hem kayyumdan hem yargıdan umut kesiliyor, işte açılacak yol. CHP'de seçilmiş yönetim durum tespiti yaptı. Yeni partinin mecliste ikinci büyük grubu oluşturacağı ve ana muhalefet görevini kayyuma bırakmayacağı belirlendi deniliyor haberin detaylarında. Ünlü turizm merkezinde peş peşe acı olaylar. Aynı günde 4 kişi hayatını kaybetti. MyNet'ten aktaralım. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve buna bağlı olarak yükselen dalgalar denizde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. İlçede gün boyunca 20 kişi boğulma tehlikesi geçirirken 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
0: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Koçak'ta festival.

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
4: herkese iyi gelecek. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankkartın jest oldu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Just Fontaine, Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok gol atan futbolcu rekoruna sahip. 1958 Dünya Kupası'nda sadece 6 maçta 13 gol atarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. 1-1-2
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Atıp Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı...

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı

0: geldi ve Norveç'in rakibi oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor, Ege'de karayel kuvvetli esiyor, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Sambacılarsa turnuvaya veda etti. İngiltere'de Dünya Kupası son 16 turu maçında Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri

0: Milletleri Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: ister ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
4: budur hissi. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine artık saatler kaldı. Ankara yarın başlayacak zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Tarihi zirve ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceğe bakımından kritik öneme sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında yarın Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek. Başkent zirve için teyakkuzda, liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıklar tamamlandı. Ekrem İmamoğlu bugün 3 ayrı dava kapsamında hakim karşısında casusluk davasında savcı mütalasını verdi. İmamoğlu ve 3 sanığın tutukluluğunun devamı istendi. Diploma davası da 25 Aralık'a ertelendi. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Lüküs Hayat'tan Cibali Karakolu'na, birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren Göktay hastanede tedavi görüyordu. 24 Haziran'da ikiz depremlerle sarsılan Venezuela

0: Da bilanço katlanıyor. Can kaybı sayısı 2954'ü aştı. 41 binden fazla kişiden haber alınamıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Bugün İstanbul ve Bursa az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti. İngiltere de son 16 tur maçında Meksika'yı 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Norveç'in rakibi oldu. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika karşılaşacak. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Bugün özel hediyelerimiz başladı. Kral Otobüsü her yıl olduğu gibi, her yaz olduğu gibi bu sene de Türkiye'yi dolaşacak ve adım adım dinleyicilerimize birbirinden değerli hediye çekleri kazandıracak. 5 ile 10 bin lira arasındaki hediye çeklerinden bahsediyorum. Değerli markalardan bu hediye çekleri sizin olabilir. Kral Otobüsü'nü takip edin, yayınlarımızı takip edin. Kral Otobüsü'nün lokasyon bilgisini, konum bilgisini sizlere yayınlarımızdan paylaşacağız ve bir de şifre vereceğim. Bu şifreyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaştıktan sonra otobüse ilk giden dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olacak. Bu kadar kolay. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Ve otobüsümüzün konum bilgisini paylaşayım. Kral Otobüsü şu an Fatih'te. Fatih İtfaiyesi otobüs durağı önünde, Edirne Kapı yönündeyiz. Ve şifremiz Yeditepeli Şehir. İşte Yeditepeli Şehir şifresiyle şu anda bizi Fatih'ten dinleyen dinleyicilerimizi Fatih İtfaiyesi otobüs durağı önündeki Kral Otobüsü'ne davet ediyorum. Şifreyle beraber ilk gelen dinleyicimiz 5 ile 10 bin lira arasındaki hediye çekinin sahibi olacak. Dinleyicilerimize sesini duyuracak. Hadi bekliyoruz.

Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Yeni hafta sizler için nasıl başladı? Evet, güzel dileklerimizi sunuyoruz yayınlarımızda. Ama kimi sever pazartesi, kimi hiç sevmez. Şöyle bir gözlem yaptığımızda bile ortaya çıkar. İnsanlar yeni başlangıçları sever, bunu biliyoruz. Uzmanlar buna taze başlangıç etkisi adını verir. Bu yüzden pazartesi, yeni hafta dediğimizde sadece herhangi bir gün olarak düşünmeyin takvimde. Birçok insan için yeni başlama duygusunun tetikleyicisi oluyor. Spor salonlarına üyelik yaptıranlar, tatil kararı alanlar, ayrılık kararı alanlar, artık bundan böyle yalnız yaşamayacağım, benim de bir hayatımda insan olsun diye bir karar alanlar, ajandanın ilk sayfasına yazılan hedefler başka değişti. Elbette pazartesi, yeni hafta dediğimizde sihirli bir şekilde değişmiyor hayatımız, ama küçük başlangıçlar büyük değişimlerin ilk adımı denir ya, işte bunu getirmesini diliyoruz. Güzellikler getirmesini diliyoruz. Bazen hayatı değiştiren şey büyük kararlardan ziyade zamanında atılan, doğru zamanda atılan küçük adımlar oluyor. Deneyin bakalım. Ne kaybederiz ki?

Pazartesi sabahın ilk ışıklarından şu dakikalara kadar umarım güzel geçmiştir. Peki yorucu geçenler var mı? Ya da bugün hiçbir şey yapmadım aslında ama yoruldum diyenler. Bunun bir nedeni olabilir. Bir süredir araştırıyorum ben de, karar yorgunluğu deniliyor buna. Duydunuz mu daha önce? Davranış bilimlerinde karşıma çıktı. Ne giyeceğine karar vermekle başlıyor hayat sabahleyin, işte sabahın erken saatleri. Değil mi? Sonra hangi dosyadan başlayacağını, ne iş yapacağını... Sonra öğle yemeğinde ne yiyeceğine bakmayın yani, insan bunu düşünmek zorunda kaldığında bile bir karar yorgunluğu yaşıyor. Mesajlara şimdi mi döneyim, sonra mı döneyim, o e-postayı ne zaman atayım, hangi saat daha uygun, farkında olmadan onlarca hatta yüzlerce küçük karar veriliyor, mikro karar.

Türkler deniliyor bunlara ve akşam olduğunda ne yiyelim sorusu bile gözümüzde büyüyebiliyor. Yani ne bileyim ben diyoruz artık. Mesele orada yemek değil. Öfkemiz de yok ama bıkkınlık var artık. Zihnimiz artık yeni karar vermek istemiyor adeta. Mental yorgunluk denir ya. O yüzden kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız bu aralar her şeyi bir gün içinde çözmeye çalışmayın. Bırakın haftaya yayın. İşler yetişir. Önemli olan sizin sağlığınız.

0: hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
6: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Kral Otobüsü'nün müjdesiyle başladım yayınıma. Evet, Kral Otobüsü her sene olduğu gibi bu yazda yollarda olacak. Şehir şehir dolaşıp dinleyicilerimize 5 ile 10 bin lira değerinde hediye çekleri armağan edecek. Yani Kral Otobüsü, sevdiğiniz Türkiye'nin en çok dinlenen radyoları Kral FM ve Kral Pop Radyo'nun yayınlarından dinleyicilerine armağan ettiği bu özel hediyeler belki de sizin karşınıza çıkacak. Ansızın Kral'ı karşınızda bulacaksınız. Bunun için yayınlarımızı takip etmenizi rica ediyorum. Ve her gün bir şifreyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşıyorum dinleyicilerimize. Bugünkü adresimiz İstanbul'du. Kral Otobüsü İstanbul'dan seyahatine başladığı için öncelikle İstanbul'dan başladık haliyle. Bugün Kral Otobüsü Fatih'teydi. Fatih İtfaiyesi otobüs durağı Edirne Kapı yönünde dinleyicilerimizi bekledik ve bir şifre verdim saat başında. Şifre ile birlikte Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun demiştik ve işte hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhaba, adım Yusuf Emir. Fatih bölgesinde çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Kral Otobüsü'nde gelerek şifreyi de söyledim. Hediye çekini aldım. Sizlere çok teşekkür ediyorum.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor, Ege'de karayel kuvvetli esiyor, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleri ile Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Temmuz ayında yapılabilecek en güzel şey bence tatil. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer bir tatil planınız varsa umarım güzel gider, her şey yolunda gider. Tatilinizi yaparsınız. Eğer henüz gitmediyseniz, gittiyseniz de ne mutlu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bol bol fotoğraf paylaştınız mı peki? Bu konuyla ilgili bir baskı hissediyor musunuz üstünüzde? Çünkü bir araştırmaya konu oldu. İlginçtir. Yaz mevsimi deyince akla tatil geliyor. Haliyle tatil gelince de insanlar farkında olmadan kendilerini daha fazla kıyaslamaya başlıyor. Sosyal platformlar aracılığıyla deniliyor. İşte kim nerede, nereye gitmiş, hangi tatilde, kim ne paylaşmış, tatilde neler yapmış. Herkesin hayatı aynı değil malum. Bu yüzden insanlar merak ediyor, bakıyor. Kimileri benzer şeyler yapmak istiyor, kimileri sadece izlemekle yetiniyor. Ve işte bu sürecin baskı yarattığı, kullanıcılar üzerinde baskı yarattığı yönünde bir iddia var. İzliyoruz da başkalarının yazını izlemek, tatilini izlemek yerine kendi yazımızı yaşasak, yaşamaya odaklansak mesela daha güzel olmaz mı? En güzel anılar paylaşıldığı için değil, gerçekten yaşandığı için değerlidir. Biz o anıları kendimiz yaşadıkça değer bulacak, kazanacak. Başkalarının tatilleri de pek umurumuzda olmayacak. Söyleyince kulağa güzel geliyor değil mi? Ama tabii bunu hayata geçirebilmek önemli.

0: Reklam. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Zaman zaman yaşam memnuniyeti araştırmalarına bakarım, merak ederim çünkü. Yaşadığım ülkede nasıl, dünyada nasıl, işte sevdiğim ülkelerde nasıl. Türkiye'ye odaklandığımızda zenginliğin tanımının değiştiğine dair bazı veriler var. Sizlerle paylaşmak istedim. Yaşam memnuniyeti araştırmalarında dikkat çeken değişim diye geçiyor bu. İnsanlara sizin için zenginlik nedir diye bir soru yöneltilmiş. Ve eskiden cevap genellikle daha çok para, daha büyük evler, daha fazla ya da lüks arabalar olurdu. Şimdi çok daha farklı cevaplar öne çıkmaya başlamış, onu görüyorum. Akşam eve zamanında dönebilmek, ailesiyle vakit geçirebilmek, telefonunun çalmadığı zamanlar, sağlıklı kalmak, bu başta yer alan cevaplardan biri mesela. Sevdiklerine vakit ayırabilmek ve bunlar zenginlik tanımı olarak geçmeye başladı. Galiba zaman geçtikçe, ilerledikçe ya da modern insan diye tanımladığımız o yaşam döngüsündeki varlığımız, hayatın en değerli şeylerinin fiyat etiketi olmadığının farkına varmamızı sağlıyor. O halde bazı zenginlikler banka hesabında değil, hayatın içinde birikiyor. Biriktirebilene ne mutlu, değil mi? Hadi sıradaki şarkıyla devam. Norm Ender ve Ebru Gündeş bir arada. Bir çift gözle.

Sizi biraz geçmişe götüreyim. 2000'li yılların başında genellikle kişisel gelişim üzerine çalışanların başarı konusuna odaklandığını görebilirsiniz. Bir geçmişi taradığınızda karşınıza çıkacak. Başarı, başarı, başarılı. O dönemler popülerdi. Başarılı olduğu düşünülen insanlar televizyonlara çıkardı, çıkartılırdı. Programlara konu olurdu. Ya da sosyal platformun emekleme zamanında onlarla röportajlar yapılırdı. Şimdi artık değişti tabii. Başarı kavramı da değişti. Başarılı olduğunu düşündüğümüz insanların başarıya ulaşma hedefleri artık sıradanlaştı. Ortak bir özellik vardı aslında bunlar arasında. Neydi o derseniz, hiç hata yapmamaları değil. Aslında hepsi çok fazla hata yapmış ama hata yaptıktan sonra yeniden başlama cesareti göstermişlerdi. Mükemmel olmakta değil işin sırrı, devam edebilmekte başka deyişle. Nereden aklına geldi bu hikaye derseniz, bir dost sohbetinden diyelim. Eğer varsa aramızda bir şeylerden yılmış, tükenmiş hisseden, şu üzerimdeki ölü toprağını bir silkelesem kendime geleceğim diyen, bu işin sırrı mükemmel olmaktan geçmiyor, devam edebilmekte.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Vodafone redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiç

Bugün kendini yorulmuş, tükenmiş hissedenler var mı? Soruyor musunuz kendinize nedir benim bu halim diye? Neden böyle hissediyorum? Bunu sormak yerine geçmesini mi bekliyorsunuz? Bu da bir davranış, bu da bir insanlık hali olabilir. Aslında haftaya bir cümle bırakmak lazım. Yeni bir hafta, yeni telefonlar, yeni toplantılar, yeni işler, yeni sosyalleşmeler. Belki de hiç yeni bir şey olmayacak, sadece yeni telaşlar olacak, bilmiyorum. Ama belki de hep böyle başarı peşinde koşmak, hep daha iyisini yapmak yerine başka bir hedef koyabiliriz. Daha çok yetişmek değil, daha iyi hissetmek için mesela. Böyle bir hedef olabilir mi? Niye olmasın? Çünkü çoğu zaman en mutlu olduğumuz zamanlara baktığımızda en yoğun olduğumuz haftalar değildir o. En iyi hissettiğimiz haftalar, en iyi hissettiğimiz günler, kendimize zaman ayırabildiğimiz günler daha iyi hatırlanır. İşlerimizi yaparız, koştururuz, planlar kurarız, hayaller kurarız ama tüm bunların arasında yaşamayı unutmamak lazım. Bazen unutuyoruz yaşamayı, unutunca da kendimize nasıl hissettiğimizi dahi soramıyoruz. Ya da kötü hissediyorsak bunun nedenini soramıyoruz. Umarım bu hafta beklediğimiz kadar güzel gelişmelerin yaşandığı, iyi insanların karşınıza çıktığı ve dönüp baktığınızda iyi ki başlamış diyeceğiniz bir hafta olur. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de Sarı Lacivertli Kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri birinci tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine artık saatler kaldı. Ankara yarın başlayacak zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Zirve öncesi Ankara'da önemli bir görüşme de gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Bara kabul etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü THKPC Dev Yol'un gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleşen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında gazeteci Buse Söğütlü ve Ceren Erdoğdu da var. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Zihni Göktay Şakir'in camiinde öğle namazını mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek. Çin'in güneybatı kesimleri Maysak tayfunu etkisi altında. Tayfun nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Çok sayıda ağaç devrildi. Elektrik direkleri yıkıldı. Afet sebebiyle mahsur kalanlar oldu. Sırada bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde sıcaklıklar ortalamalara indi. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir güneşli 35, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası'nda yoluna devam eden ülkeler Norveç ve İngiltere oldu. Veda eden ülkeler ev sahiplerinden Meksika ve Brezilya. Norveç-Brezilya mücadelesi tarihteki yerini bir kez daha aldı. Erling Haaland golcülüğüne devam ediyor. Kupada 7 gole ulaştı. Toplamda müthiş bir istatistiğe imza attı. 62

0: Bir gol. Milli takım formasıyla ve her 71 dakikada gol atan bir oyuncudan bahsediyoruz. Brezilya karşısında hem kafa golü hem de sol ayaklı ceza sahası dışından attığı gol onun repertuarının nasıl bir golcü olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Kaleci Neil Hunt'ın penaltı kurtarışı, onun dışında 4 net kurtarışı Norveç'e çeyrek finali getirdi. Meksika-İngiltere maçı kupa tarihinin en ikonik statlarından birinde ve en unutulmaz maçlarından birine sahne oldu. İngiltere Azteca'da en son o maçı oynadığında Arjantin'e kaybetmişti. Onlar için hatıralar iyi değil. Maç öncesi iklim şartları, coğrafi dezavantajlar, Meksika taraftarlarının uyguladığı o baskı ama sonunda kazanan Thomas Tuchel'li İngiltere oldu. Thomas Tuchel bir teknik direktörlük dersi veriyor. Ne kadar grup aşamasında ya da bundan önceki maçlarda eleştirilse de Meksika maçı onun milli takımdaki imza maçlarından biri oldu. Bu akşam dünya futbolun beklediği maç Ronaldo ve Yamal karşı karşıya gelecek. Bakalım Portekiz mi İspanya mı Dünya Kupası'na tamam veya devam diyecek.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da 6 Temmuz ve Pazartesi günü öğleden sonrasındayız. Pazartesi sendromu sürecini büyük ölçüde geride bıraktık. Artık haftaya adapte olduk diyebiliriz. İlk günün yoğunluğu temposu devam ediyor. İyi çalışmalar. Trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Hepimize iyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz bir hafta temennim haftanın ilk gününden. Keyifli şarkılar hazırladık, özenle seçtik. Gündemde konu başlıklarımız var paylaşacağımız ve önümüzdeki 2 saat boyunca Demir Ali Çelik ben eşlik ediyorum. Harika şarkılara iyi bir örnekle devam edelim. Herkes

0: Reklam.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven, Otokoç ikinci el. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Boys.

Uzun süredir hazırlığı devam eden, özellikle Ankara'da belli başlı düzenlemelerin de hayata geçtiği süreç NATO zirvesi geri sayımı yarın başlıyor. 7-8 Temmuz tarihleri arasında 32 devlet başkanının katılacağı NATO zirvesi Ankara'da, başkentimizde gerçekleşecek. Tabii belli bölgelerde trafik yasağı olan, araç park yasağı olan, araçların giremeyeceği ve beraberinde bir dizi önlem alındı. Günler öncesinden de başlayan hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Programda belirlenmiş oldu sürecin devamıyla ilgili. Kral Pop Radyo'da pazartesi yeni haftanın ilk günü şarkıları. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi gerçekleşti ve o efsane şarkıları birçok farklı tatta dinledik. O tatlardan biri de Mela Bedel yorumu İki Tas Çorba oldu. Yine çok sevdiğimiz şarkılardan, yeni haliyle dinlemeyi sevdiğimiz şarkılardan biri.

Yeni haftayla birlikte her yıl yaz boyu olduğu gibi Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yollara çıktı ve her gün dinleyicilerimizle buluşacağız. 5-10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandıracağız. Amacımız bir araya gelmek, sohbet etmek aynı zamanda. Tabii kulağınız bizde olsun, gün içerisinde kazanan dinleyicilerimizi bulunduğumuz şehirlerde ve lokasyonlara aktararak belirliyor olacağız. Önümüzdeki günlerde kazananlardan biri neden olmayasınız. Haftanın ilk günü geçtiğimiz günlerde birçok yeni proje hayata geçti. Bu yaz için çok değerli şarkılar sanatçılarımız tarafından paylaşılmaya, yayınlanmaya devam ediyor. Ayrıca ortaklıklar, düetler derken tüm bunlar, tüm müzik haberleri kralmüzik.com.tr'de ve yeni haftayla birlikte güncellenen Kral Liste ve Kral Pop Radyo Top 20 listesine de her an kralmüzik.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Bizden bir hatırlatma. Şimdi popun kralında Umur Doma ve Hande Ünsal'la gel zamanı.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
5: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: Dünya Kupası'nda son 16 karşılaşmaları sürprizlerle son 16 belirlendi ve mücadeleler devam ediyor. 9 Temmuz'da çeyrek finaller başlayacak. Öncesinde ise son 16 turunun çok önemli mücadelelerinden biri. Bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya karşılaşması var. Sabaha karşı 03'te 7 Temmuz'da ABD-Belçika mücadelesi oynanacak. Yarın akşam 19'da Arjantin-Mısır karşılaşması, 23'te de İsviçre-Kolombiya mücadelelerinin kazananları çeyrek final biletini almış olacaklar. Şimdi Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74 yeni haftanın ilk gününde ilk mesajlara birazdan yer vereceğiz. Şimdi Linet dinleyelim.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen asrın

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni haftanın ilk yayınında haftanın ilk mesajlarını okuyalım. Az önce WhatsApp hattımızı iletmiştik. Hatay'dan Can'ın gönderdiği mesaj: nişanlısı Ebru için Veled'den Roman Olur Yazsam Seni şarkısını ister. Çok mutlu olun temennisini de ben ekleyeyim. Kaan İstanbul'dan: Beykoz'da komşum Ahmet ve iş arkadaşlarım Elif Hanım, Sevinç Hanım ve Adnan abi dinliyoruz. Selamlar herkese. Bir diğer mesaj: Almanya'da internetten dinliyoruz. Memleketim Bursa'ya geldim. Eş, dost, akraba, hasret gideriyoruz. Metin Yılmaz, Asude Yılmaz, Yılmaz ailesine mesajı iletmemizi istediler. Hoş geldiniz. Mesaj ulaştı yerine. Aylin: bugün iş arkadaşımız, canımız Betül'ün doğum günü. İyi ki doğdun Betülcüm. Aylin, Buse ve Elif mesajı gönderip Betül'ün doğum gününü kutladılar. Biz de iyi yıllar dileyelim. Haydar İstanbul'dan: bu sene otobüsten hediyeyi kapacağım inşallah. Kulağım sizde. Blok 3 isterim diye gönderdi. Umarım Haydar diyeyim ben de. Gönderilen mesajlara teşekkürler. Genel olarak bugün doğum günü olan dinleyicilerimize sağlık en başta, huzur, mutluluk, neşe diliyorum. Ve iyi ki doğdunuz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Saatler gece 3'ü gösterdiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri-Belçika mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında Klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Liselere geçiş sınavı sistemi için 10 Temmuz'da sonuçlar açıklanacak. Aynı anda Rota Marif dijital platformu da hayata geçiyor. Bu platform eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir platformda sunan bir Rota Marif uygulaması. Dolayısıyla da özellikle tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi çok kolaylaştırmış olacak. 10 Temmuz'da hayata geçiyor sonuçların açıklanmasıyla birlikte. YKS için de geri sayım devam ediyor. 22 Temmuz'da da YKS sonuçları açıklanacak. Bir kez daha hatırlatayım. Kral Pop Radyo'da Seni Düşündüm, Çağla Doğu Sivek zamanı.

Yeni bir araştırma ekran başında ne kadar zaman geçirildiği ile alakalı, özellikle gençler hedeflenerek hafta içi ortalama 4,5 saat ve hafta sonları ile 6 saatin üzerinde ekran karşısında zaman geçiriliyor. Araştırma uzun süreli ekran kullanımının olumsuz yönlerini de ortaya koymuş. Göz yorgunluğu, baş ağrısı, uyku problemleri, konsantrasyon güçlüğü, nitekim hepimizin çok yakinen bildiği bir durum bu. Sağlık sorunları oluşturması. Ayrıca ekranların gençler üzerindeki etkisine ilişkin de bir algı var. Kuşaklar arasında farklılık var. Gençlerin %40'ı ekranların yaşamlarına olumlu katkı sağladığını söylemiş. Ebeveynlerin %51'i de ekran kullanımının gençler üzerinde ağırlıklı olarak olumsuz etkiler oluşturduğunu düşünüyorlar. Böyle bir paylaşım yapmışlar. Ama uzun süreli ekran kullanımı sonucu yaşanan sorunların en büyük oranı ise %34 ile göz yorgunluğu. İkinci sırada çok yorgun, bunalmış hissetmede %33 olarak sağlığa zararı üzerinde ilk iki maddeyi oluşturuyorlar. Detaylı bir araştırma, birkaç veri de önümüzdeki günlerde paylaşırız. Ama şimdi Yalın'ı daha fazla bekletmeyeyim ve akşamüstü Yalın yorumu Kral Pop Radyo'da. Yakın.

Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Zazu.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.

0: Taksit güzelliği. 4 Ağustos tarihine kadar Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Diyalog ya da Dijital Vergi Dairesi'nden yapacağınız motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi bireysel kredi kartınızla 3 taksit, Troy logolu bireysel kredi kartınızla 4 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara...

0: Klimanın bile kesmediği sıcaklara petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: İnan gelsin Sütaş Ayran. İstikçe keyifli seveceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

Veda zamanı geldi. Bugünkü yayını tamamladık. 6 Temmuz yeni bir hafta başladı. Açılışta haftanın ilk yayınının açılışında iyi dileklerle, temennilerle başlamıştık. Yineleyeyim, sağlık en başta, huzurlu, mutlu, keyifli, iyi, güzel haberler aldığımız bir hafta temennimiz. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Birazdan Bay J burada olacak. İyi haftalar, hoşça kalın.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece saat 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekim tarihi belli oldu. Kulüp başkanlarının da katılacağı fikstür çekilişi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu da 14 Ağustos'ta başlayacak. Milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemeleri 1. tur son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da hava açık, Poyraz serinlik veriyor. Ege'de karayel kuvvetli esiyor. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevreleriyle Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.

İyi akşamlar, iyi haftalar. Milletin Bay J konuşuyor. Hepiniz Kral Pop Radyo akşam şovunu dinlemeye hoş geldiniz. 1991 yılı Kasım ayında ilk programımı sundum Türkiye'de ben. Şu anda beni en fazla 12-24 yaş arası gençler dinliyor. 12 yaşındaki 2014 doğumlu, 24 yaşındaki 2002 doğumlu. Radyoların kadeş anlaşması gibiyim, farkında mısın? Burada dikkatinizi çekeyim. Özellikle iyice eski olsun diye dünya tarihinin ilk anlaşmasını kullandım. İstersem Lozan, Versailles filan da diyebilirdim ama kompleksli bir insan değilim. Artı yaşıma göre son derece iyi görünüyorum bence. Açıdan evet. Dün gece televizyon izliyoruz. Karım bana döndü şey dedi. Bay J aşkım, senin bacakların normal değil. Bu yaşta böyle bacak olmaz. Benden habersiz halı sahaya mı gidiyorsun sen? Ay, bir insan neden karısından halı sahaya gittiğini saklar ki ha? Manyak mıyım ben? Her seferinde halı sahaya gidiyorum tabii ki bu arada. Evet, ben tabii ki.

0: gitmiyorum halı sahaya arkadaşlar. Gitmiyorum, gitmiyorum, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Spor yapmam ben. Aristokrat bir aileden geliyorum. Nenem kontesti benim. Biz aristokratlar hareket etmeyiz fazla. Hizmetkarlarımıza şınav çektiririz. Sonra da of bugün iyi çalıştık deyip masaj yaptırırız. Kontes nenemden bir şeyler kalsaydı yapardık tabii de işte bir yerde bir kopukluk var ya. Geçenlerde bir tereke avukatıyla tanıştım. Dedi ki bize yetki verin. 6 nesil geriye doğru ne kadar mal varlığınız varsa tespit ediyoruz. Size teslim ediyoruz. %20-25 oranında da biz alıyoruz pay olarak dedi. Bir şey çıkmazsa peki diye sordum. Sorun değil. 180 bin lira avukatlık ücretini ödersiniz. Herkes yoluna gider. Şimdi düşünsene kontes büyük nenemden hiçbir şey kalmadığını, her şeyi genç sevgilisiyle yiyip bitirdiğini öğreniyorum. Bu moral bozukluğu yetmiyormuş gibi 180 bin lirada içeri giriyorum. Can sıkıcı olur. Ama büyük nenemi de anlıyorum. Neticede kan bağımız var. Ben de olsam ben de onun gibi yapardım. O açıdan...
1: Hey Bayşe!
0: Ha canım.
1: Neden hala yayındasın Bayşe?
0: Aa, ben de seni seviyorum. Hala yayındayım çünkü babam 3 sene önce öldü ve artık bana istersen doğru dürüst bir iş bul diyen kimse kalmadı hayatımda. Bugün Instagram'da gördüm biri şey yazmış. Çalışmak berbat bir şey. Herkes paraya ihtiyacınız olduğunu anlıyor. Allah'tan biraz da zevk aldığım için yapıyormuşum gibi görünen bir işim var. Yani. Ama siz yabancı değilsiniz itiraf ediyorum. Şu an aç köpek balıklarıyla dolu bir jacuzzi de olmayı tercih ederdim. Ya arkadaşlar, geçen gün bir kişisel gelişim uzmanı dinliyorum internet. Diyor ki, sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız boyunca bir gün bile çalışmış olmazsınız. Bak. Ben sevdiğim işi yapsam da çalışmış olurum. Çünkü çalışmak eyleminin kendisinde bir meymenetsizlik var. Ben çalışmaktan nefret ediyorum. Yani bunu böyle gizli saklı utanarak söylemeye gerek yok. Tembelim demiyorum bak. Çalışmaktan nefret ediyorum. İkisi farklı. Tembel insan hiçbir şey yapmaz. Ben çok şey yapmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Balık avlamak istiyorum. Uyumak istiyorum. Dizi izlemek istiyorum. Sadece bunları yaparken birinin bana emir vermesini istemiyorum. Ki bunları da karımın emirleriyle yapabiliyorum evde. Her şey emir. Çalışmak. Bir de buna güzel ambalajlar bulmaya çalışıyorlar modern hayatta. Neymiş? Kariyer basamakları. Ya ben niye basamak tırmanıyorum pardon? Niye basamak tırma? Ben niye o çıkmak zorundayım o merdivenleri? Üstelik yukarı çıktıkça manzara güzelleşmiyor. Sadece böyle alttakilere bağırabileceğim bir yer edinmeye başlıyorsun o kadar. Yani. Ben şimdi de bağırabiliyorum arkadaşlarıma. Bir de iş hayatı diye bir şey. Hayat hayattır abicim. Başına iş gelince... O hayat olmaktan çıkıyor. Mesai oluyor. Plazalara bakıyorsun. Herkes birbirine harika bir sinerji yakaladık filan diyor. Ne sinerjisi ya? Sabahın köründe metrobüste arkandaki adamla yakaladığın sinerji o plazadakinden daha gerçek. En azından adam samimi. Öbürü arkandan itiyor, yüzüne gülüyor. Değil mi? Bak ne iş yaparsanız yapın. Sabah alarmın çaldığı o ilk 3 saniyede hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Keşke zengin bir akrabam ölse. Evet, Allah korusun. Ama bir mucize bekliyoruz ve sınır tanımıyoruz o mucizenin gerçekleşmesi için. Çalışmanın albenisi yok. Çünkü ödülü ne? Daha çok çalışmak. İşini çok iyi yaparsan ne oluyor? Madalya mı takıyorlar? Hayır, istifa eden yan masadaki Salih'in işini de sana kilitliyorlar. Senin performansın çok yüksek. Salih'in raporlarına da el atıver. Salih evde yatıyor. Ben 2 kişilik çalışıyorum. Sonra Salih benden borç istiyor. Asla da geri ödemiyor. Başarı bu mu? İşte bu yüzden... Ayın 22, 23, 24'ünü izin kullanıyorum. Bu da son sözümdür. Herkes ne hali varsa gelsin. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın lütfen.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: mu tatil sepetinde? Tatil
1: sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
2: hissi. Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Selam millet, iyi akşamlar diliyorum. Umarım haftaya iyi başlamışsınızdır. Avrupa alev alev yanıyor. Dün bir haber gördüm. Almanya ve Fransa Türkiye'ye ne kadar klima stokunuz varsa bize gönderin diye rica etmiş. Eyvallah, biz Türkler kötü gün dostuyuz. Sorun değil de hepsi Çin'de üretiliyor. Niye onlardan istemiyorsunuz? Tayvan'la küs müsünüz? Neden biz? Pardon. Bu tip bir durumda fırsatçılık yapıp fahiş fiyat uygulamak doğru olur mu Bahçe diye soracak olursanız, olmaz. Zaten yapmazlar ama ben olsam yapardım. Yapardım çünkü son aldığım spor ayakkabıya 15 bin lira verdim. Bir gün bunun intikamını alma şansı bulursam bağırsak deşeceğimi biliyordum. Anlatabiliyor muyum? İyi ki klimacı değilim. Millet, ben araştırmacı komedyenim, beni bilirsiniz. Araştırdım. Üretim maliyeti 2250 liraymış 15 bin liralık ayakkabının. 7500 lirası ürünü satan mağazanın operasyonel masrafları, personel giderleri, kira ve kar marjı, vergiler ve gümrük %20-25, marka giderleri ve kargo %10-15. Sıkı durun, ayakkabıyı üreten şirketin net karı %5'miş. En çok dükkan kazanıyor yani. Ben de yapay zekaya sordum. Bunu aradaki masrafları savuşturup çıkış noktasından satın alma imkanım var mı diye. Vietnam'da bir adres verdi. Ama dedi yanına en az 4 silahlı adam alman gerekiyor. Dedim ki kanka ölmeden nasıl alabiliyorum diye sordum. Senin gibi radyo sunucuları sahtesini alıyor dedi. 3000 liraya bir tane buldum. Kapalı çarşıda bir adres var, vereyim. Kanka çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ayağım için sağlıklı mı diye sordum. Son 5 yılda sadece 4 baş parmak kesilmek zorunda kaldım. O kadar. 460 çifte ayak kokusundan boşanmış. Ama ben araştırdım. Müşteri memnuniyeti yüksek dedim. Evet evet dedi. Ayakkabıdan memnun olmayanlar zaten yürüyerek şikayete gidemiyorlar. Ondan az görünüyor şikayet. Garanti veriyorlar mı dedim. Var dedi. Ayağın düşerse yenisini gönderiyorlar. Ben de canım anamı aradım. Anne, bana ayakkabı alır mısın dedim. Ne kadar dedi? 15 bin lira dedim. Oğlum dedi, hiçbir ayakkabı 15 bin lira etmez. Gel seni Mecidiyeköy pazarına götüreyim. Aynı paraya bütün sülaleye ayakkabı alalım. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Annem eğer bu kadar zengin olmasaydı ne diyecekti telefonda? Evdeki eski yer bezlerini ayağına sar, paket lastiğiyle çevir etrafını, hem hava da alır ayağın diye. Ama şimdi bir yandan da son derece haklı. Hiçbir ayakkabı 15 bin lira etmez. Al işte. Az önce maliyetini söyledim. Yani neden kendime ayakkabı alırken aynı anda Bağdat Caddesi'ndeki bir dükkanın kirasını ödeyeyim ve evlilik hazırlığı yapan kasiyerin maaşını ödemek zorunda kalayım? He? Benimle evlenmediği sürece. Ki benimle evlenme ihtimali çok büyük. Ben sürekli evleniyorum. Belki de sürekli evleniyorum diye bu ayakkabıyı alamıyorum. Belki de kadın seçimim nedeniyle finanslarımı kendime çevirme şansı bulamadan hayatım elimden kaçıp gidiyor diyelim ha? De mağazaya giriyorsun değil mi? Ayağınıza çok yakıştı. Yakışacak, 15 bin lira. O ayakkabı bana, ben ayakkabıya yakıştım. Ha? Şortum pazardan 350 liraya aldım. Ayakkabı şortu parlatıyor. Neyse gençler, bundan sonra pahalı ayakkabı falan almıyorum. Ayağıma bakan olursa da orijinal değil ama kredi borcum yok. Evet. Çünkü insanın içi rahat olunca tabanda daha rahat basar yere. Üstelik ayakkabının içindeki orijinal, o yetmiyor mu ha? Yani orijinal gibi. Üçüncü sahibinden kısmi botokslu sıvı yüz germe PRP uygulanmış ama yürüründe sorun yok. Alıcısına hayırlı olsun. En az 10 yıl daha götürür. Götürür. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

Radyoda Bay J canlı yayında ve komedinin bu altın günlerinde... Bu işe gönlünün hayatını vermiş biri olarak çok mutlu günler yaşıyorum. İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz, ancak ne yaptım ettiysem TC alamadım. Dosya hala açık. Hani bana baktığı zaman birinin bence son düşüneceği şey şu değil mi? Evet evet, bu Bay J bir milli güvenlik riski oluşturuyordu. Ha, İtalya İçişleri Bakanlığı yazışmalarında ne demiş olabilir ki bizimkiler yani? İki senedir hala olmadı, merak ediyorum. Ha, üzgünüm çünkü Tophane'de doğdum, Şişli bebesiyim. Sadece adım İtalyan. Bir de memlekete öyle hizmet verdim ki bence dillere destan. Yani her gün milyonlarca insanı güldürdüm ben ya. Biliyor musunuz, ben küçükken annemle babam beni İtalyan diplomatik okuluna verdiler. Orada papazlar ve rahibelerle okudum ilk ve ortayı. Hatta annem papaz olmamı istiyordu. Ama beni tanıyorsunuz, ancak bu kadar yaklaşabildim papaz olmaya. Evet. Düşün, 3 kere evlendim. Bu yapabildiğimin en azı papazlarda oran 0. Mesleğini seviyor musun Bayce? Sevmiyorum. Sevmiyorum ama ne yapayım, 55 yaşında kombi montajına mı başlayayım hayallerimin peşinden koşup? Ama bedbat bir hayat yaşamamak için seviyormuşum gibi yapıyorum. Öyle yani, iyi bir hayat diyorum buna. Kuzey Kore'de bir kişi suç işlediği zaman büyük annesi, büyük babası, ebeveynleri ve çocukları dahil bütün sülaleyi hapse atıyorlarmış. Biliyor muydunuz bunu? Buna da 3 kuşak ceza kuralı diyorlar. E şimdi kendi hayatıma bakınca yani dayım... Karısını 12 kez başka kadınlarla bastı. Ve hala dışarıdayım. Anladın? Ya bu bir nimet yani. Şükür, çok şükür. Yani daha zor meslekler de var. Taş taşımıyorum neticede. Yani her akşam 2 saat. Bütün bir milletin dertleri, sıkıntıları, bütün yükü omzumda, o kadar. Yani onun dışında bir şeyim yok. Hadi Bayşe, bize bir şeyler anlat. Ve bizi üzen her şeyden uzaklaştır bizi. Yok ya, siz de bana para verin o zaman. Benim de dertlerim uzaklaşsın biraz. Dişlerimi yaptırıyorum biliyorsunuz. Ağzımda geçici dişler var. 2 haftadır diş etlerimi fırçalıyorum ben. Çünkü dişler benim değil, plastik. Yollasanıza 400 bin lira şu zirkonları taktırayım. Hadi. Yüzüm de yok kıza gitmeye, dişçiye. Sadece dişleri tak diye. Tahtakale'den nasır yapmış, yapan ucuz ayakkabı ki diş var ağzımda. Evet. 67 bin anons yapmışım bugüne kadar. Bunu biliyor musunuz? Her biri ortalama 3500 kelime ve 234 milyon 500 bin kelime konuşmuşum size. Hadi 200 milyonunu da boş yaptım diyelim. Hala 34,5 milyon değerli laf var. Ya her insan biraz değer görmek ister. İnsanın 2026 yılında en büyük ihtiyacı görülmek, fark edilmek, dinlenmek, kale alınmak. Ben vazgeçtim. Bu beklentim yok. İnsanların çoğunda dep var. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu. Anlattığımı dinlemeyi becerebilen 2 kişi kaldı hayatımda. Ve karım bunlardan biri değil. Bak, rahmetli dedem, çok iyi hatırlıyorum. Evde günde toplam maksimum 8 kelime konuşurdu. Şimdi o kadar iyi anlıyorum ki onu. Babam rahmetli, bakkal dükkanı vardı. 2 ayda bir iş seyahati için İspanya'ya gidiyordu mesela. İyi bir avukat tutsam bulurum kardeşlerimi, ben inanıyorum buna.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Tablet deyince vatan.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankkartın jest oldu.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Bu yaz Ne11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne11'de.
4: Ne istersen Ne11.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.

Radyo'da akşam trafiğinin tam orta yerinde, ülkenin en lüks mikrofonunda. Hepinize iyi akşamlar millet. Biliyorsunuz bu ay ortası ufak bir Ege kaçamağı yapacağım. Gerçi Bodrum'da yaşıyorum ve ama insan bazen rotayı şaşırabiliyor. Açıyorum akıllı navigasyonu. O nereye derse oraya gidiyorum. Tam bir teknoloji kölesi oldum yani. Geçen gün düşünüyorum, ulan yolda giderken şu telefonun akıllı saatin şarjı bir bitse, navigasyon hatası yüzünden ne bileyim Saraybosna'da terk edilmiş bir mezarlığa falan atabilir beni yani. Orada kala kalacağım. Şarj bitti mi hayat bitiyor. Bacım, madem kayboldun niye yürüyerek yardım ara?

Yapamıyorsun. Ya terk edilmiş mezarlık da. En de sonunda öleceğim yani. Niye fazladan yürüyüp kalori harcayayım? Öyle üşengeç biriyim ben. Neyse. Ara sıra tatildeyim diye sakın depresyona girmeyin. Geri dönüyorum her seferinde. Döndüğümde yerinizde yoksanız da arkada bekleyen bir sürü yeni dinleyici var. 1991 yılından şu ana kadar yayına başladığım tarihlerde 42 milyon kişi doğmuş Türkiye'de. O açıdan rahat olun ya. Evet millet, küresel ısınma sağ olsun o amansız yaz sıcakları kapıya dayandı. Kaldırımda yumurta pişirebileceğiniz, asfaltın sıcağıyla kırık bir kaldırım taşının üzerinde kaşarlı tost basabileceğiniz cinsten günler yaşıyoruz. Avrupa daha da fena. Hava o kadar sıcak ki. Uzmanlar bas bas bağırıyor. Aman hafif şeyler yiyeceksiniz, fazla hareketten kaçınacaksınız. Fazla hareket derken wink wink. Anlarsınız ya, senkronize jimnastik, sırıkla atlama, bim bom. Bu sıcakta evde ne kadar spor yapabiliyorsunuz bilmiyorum. Hala anlatamadım. O da benim radyo komedi. Hazır ev içi aktivitelere gelmişken size mutlu bir evliliğin sırrını açıklıyorum sevgili dinleyicilerim. Pew Araştırma Merkezi. Yeni bir anket yayınlamış. Evlilikte ve ebeveynlikte başarıya giden yolları incelemişler. Sıkı durun. Ev işlerini adilce paylaşmak birinci sırada gelmiş. Düzenli ve temiz bir ev ikinci sırada. Yeterli bir gelir üçüncü sırada. Peki sadakat, aşk ve mutlu cinsel yaşam nerede? Onlar sıralamada gerilerde. Çocuk büyütmek 8. sırada yer bulabilmiş. Yani araştırmaya göre eşine aşık olmana gerek yok abi. Yeter ki bulaşık makinesi düzgün yerleştiren biri olsun. Evlilik yürüyor. Bir püf noktası daha var. Eğer etrafta sürekli biz çok mutluyuz, ev işlerini harika paylaşıyoruz diye hava atıyorsanız bilin ki o evlilik yakında güme gitmek üzereymiş. Benim şahsi mutlu evlilik sırrım daha basit. Her şeyi ayırın abi. Ayrı televizyonlar, ayrı banyolar, hatta birbirinizi hiç tanımıyormuş gibi yaşayacağınız ayrı evler neden olmasın? Mümkünse ayrı şehirler, ülke, kıta ayırın.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Temmuz Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi tüm haber sitelerinde ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Başkent Ankara, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak tarihi zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. NATO Zirvesi yarın sabah Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayacak. NATO Genel Sekreteri Rutte forumda açılış konuşmasını yapacak. Beştepe'de ise saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için resepsiyon olacak. Zirve boyunca Erdoğan'ın başta Amerikan Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Geçelim terethaber.com'a. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı kritik NATO zirvesine saatler kala Genel Sekreter Mark Rutte başkente geldi. Rutte basın açıklamasında zirvenin Ankara'da yapılmasının önemini vurguladı. Sorumluluk ve güç paylaşımı yapacağız diye konuştu. Türkiye'nin NATO için öneminin altını çizdi. Başkent zirve için teyakkuzda sabah.com.tr'deyiz. Liderlerin konaklayacağı oteller ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Kaldırımlara bariyerler koyuldu. Gece yarısından itibaren ağır tonajlı araçların kente girişi yasaklandı. Kırmızı alanlarda bulunan AVM'ler ve iş yerlerinin açık otoparkları da boşaltıldı. Yerli otomobil TOGG'sa NATO zirvesi için limuzine çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin modeli zirve boyunca konukların ulaşımında kullanılacak. Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Başlık sözcü.com.tr'den. Lüküs hayattan Cibali Karakol'una birçok unutulmaz tiyatro oyununa hayat veren, çok sayıda film ve dizide rol alan Zihni Göktay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Usta sanatçı için yarın saat 10'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Daha sonra Zihni Göktay Şakirin Camii'nde öğle namazını mütakip kılınacak, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar için internet sitemiz kralmüzik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finallere yaklaşıyoruz. Son 16 turunda bu akşam saat 22'de Portekiz-İspanya mücadelesi var. Gece saat 3'te ise Amerika ile Belçika karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekim tarihi belli oldu. Kulüp başkanlarının da katılacağı fikstür çekilişi 9 Temmuz Perşembe günü saat 14'te gerçekleştirilecek. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu da 14 Ağustos'ta başlayacak. Mert Hakan Yandaş bir yıl daha Fenerbahçe'de. Sarı Lacivertli kulüp tecrübeli futbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2: Şansa kalmaz işimiz bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın tabii arkamdan. Çok

Kral Pop Radyo'da Bay J Show tüm hızıyla devam ediyor dinleyiciler. Tüm hızı da bu zaten. Yani değişen bir şey yok. Tüm hızıyla derken sanki Ferrari geçmiş gibi değil. Geçen gün benim hanım telefondaki o yapay zeka filtreleriyle benim bir fotoğrafımı çekmiş. Kırışıklıkları silmiş, göz altlarını doldurmuş. Resmen beni pürüzsüz bir şeye dönüştürüp Instagram hikayesine atmış. Yorumları görmeniz lazım. Bay J, hastayız abi sana. Hiç yaşlanmıyorsun. Benjamin Button gibisin. Taş gibisin Bay J. Evet, karım resmime dijital beton döktü. Onun için taş gibiyim. Bir şey diyeceğim. Ya insanın onuruyla yaşlanmasına ne oldu ya? Ama benim sosyal medyada en nefret ettiğim akım hangisi biliyor musunuz? Şu hashtag makyaj yok, no makeup, makyajsız fotoğraf paylaşma çılgınlığı. Makyaj yapmadan sıfır filtreyle fotoğraf koymak ne ara bu kadar büyük bir başarı sayılmaya başladı? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Ben mi kaçırdım? Yani sıfır makyaj fotoğraf koymanın olimpiyatı.

olimpiyat madalyası sayıldığı bir zamanda mı yaşıyor? Bir de bu nasıl bir narsisizm örneğidir Allah aşkına, söyler misiniz bana? Resmen ekrana bakıp, bakın bana, o kadar güzelim ki hiçbir makyaj yapmadan bile fotoğrafımı paylaşıyorum. Bana bakın, güzelim ben. Altına gelen yorumlar çok daha feci. Çok güzelsin, benzersiz bir cesaret örneği gösterip dünyanın her yerindeki genç kadınlara örnek oldun. Sana minnettarız. Ya bana bak. Ne cesareti, ne oldu? Yüzünü yıkadı. Bu kadar. Sonra da kameraya baktı. Ayıptır be. Misal siber saldırı altında kalan ülkesinin ana sunucularını üstün çabalarla koruyan o kahraman yazılımcı gençlerin cesareti değil. Sibel'in sabah yataktan fırlayıp attığım makyajsız fotoğraf mı dünya çapında cesaret örneği? Ya rica ediyorum, kendinizi toplayın biraz. Ya hayat dediğimiz şey bu kadar basit olmamalı. Bir de evet, makyajsız fotoğraflar koyarlar ama asla berbat görünmezler. Ya stüdyo ışığı gibi muazzam bir yerden vuruyordur ışık. Yanaklar allık sürmüş gibi parlar. Belki kendini tokatlamıştır biraz makyajlı görünmek için. Ya da üzerlerinde ne bileyim Dubai sahillerine layık öyle bir tasarım bikini vardır ki zaten kimse yüzü görmüyordur, bakmaz. Adın. Kısmi bir başarı yani o makyajsız fotoğraf olayı. Gıcık oluyorum kendini dünyanın en önemli insanı zannedenlere. Bakın, sizden bir şey rica edeceğim. Eğer aranızda ben pek fotojenik değilim diyen bir kız varsa bana bir iyilik yapsın. Bu makyajsız ama yıkılan fotoğraflardan koyan o güzel kadınlardan birinin resminin altına gidip şey yazsın. Selam kızlar, arkadaşlarım bu fotoğrafta aynı bana benzediğini söylüyorlar. Bak bakalım o kadının makyajsız cesaretine ne oluyor. Anında hesabı gizliye alır. Bir de şu acayip acayip aşk yazıları var sosyal medyada. Sevgilisi iki günlüğüne İstanbul'dan Ankara'ya yüksek hızlı trenle gitmiş. Kız çocuğun vesikalık resmini koyuyor. Altına 2000 tane kalp emojisi. Altına da çok seviyorum. Dönüyor, süper heyecanlıyım. Ya bir git, delirdin mi kızım sen ya? İki gün ya. Ben inanmıyorum mesela o süper heyecanlı hallere. Artık bu kadar kolay heyecanlanan biriysen, o altındaki arabasıyla hava atan kripto cüzdanındaki dijital paraları gösteren seni tavlayan o tek bro tipli tipsiz olanın seni nasıl kafaladığını anlamak hiç zor değil. Onu da söyleyeyim. Gerçi nasıl tavladığı koyduğun fotoğrafta belli. Çocuğun altındaki arabanın ikinci eli 4,5 milyon lira şu anda. Kızım kimi kandırıyorsun? Sen çocuğun gözlerine değil motor hacmine aşıksın. Neyse. Sıradaki şarkıyı filtresiz ve arabasız yaşayan tüm dürüst dinleyicilere gönderiyorum. Haydi bakalım.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral pop. Doğada ne varsa
1: zevrana da. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: biz. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven. Otokoç
1: ikinci el. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: tatil sepetinde.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi işcep ve maksimum.com.tr.

Bayce konuşuyor. Ne haber milletim? İyi misiniz? Burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Biliyorsunuz son reytinglerde Kral FM'in ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Bu gerçekten büyük bir gurur kaynağı bizim için. Benim de bir tatil molasına ihtiyacım var. Ratingimizi düşürür mü sizce? Asla. Bakmayın öyle Bodrum'da konaklı. Yani ben Bodrum'da yaşıyorum ama her tarafım evet mavi bayraklı deniz, her yer lüks plaj falan ama

Dışarıdan göründüğü gibi toz pembe olmuyor o işler. Yani benim de zihnimi biraz şarj etmem, şu tempoya kısa bir ara vermem şart oluyor birçok zaman. Arkadaşlarınla mı kaçıyorsun tatile Bay J diye merak edenler. Hayır abi, eşimle baş başa. Önümüzde amansız bir evlilik yıl dönümü var çünkü. Bakalım baş başayken tatil beldesinde birbirimizin asabını bozuyor muyuz yoksa sakin sakin geçerim, onu test edeceğiz. Anlaşamazsanız ne olacak Bay J? Harika işte, evlilik müessesi için biçilmiş kaftan sayılırız o zaman. Ayrılmazsınız yani. Ya hayatım boyunca 100 kişiyle flört ettim. 2 evlilik yaptım. Ayıptır söylemesi. Uyum sağlamayınca hemen ilişkiyi bitirmekten daha saçma sapan bir şey gördüm. Yani eninde sonunda dünyadaki herkesle bir noktada takışma ihtimalin var abi. Bir kadınla bir erkekten bahsediyoruz. Orada takışma olacaksa ya, o mümkün değil. Bari ne bileyim, yanındaki kişi alımlı olsun da bakınca gözün gönlün açılsın. Muhabbeti tatlı olsun. Değil mi? Yani en yakın arkadaşlarınız var. Onlarla bile her konuda uyuşamıyorsunuz ki. Hayat arkadaşınızla nasıl %100 mutabık kalacaksınız? Ben zaten arkadaşlarıma da pek güvenmiyorum. Dünkü yakın bir kız arkadaşımla dertleştik. Sevgilisinden yeni ayrılmış. Ya çocuk aslında çok tatlıydı ama yürümedi, bitirdim dedi. Çocuğu da tanıyorum. Benim de arkadaşımla aradım. Ne oldu abi dedim. Çocuk diyor ki abi 2 aydır beraberiz. Kız her gün annemi arıyor. Her dakikada beni askerlik şubesi gibi arayıp teftiş ediyor abi. En sonunda dayanamadım, ayrıldım. Yani iyi kız, hoş kız. Çok ciddi psikolojik açmazları var bu kızın yani. Bildiğin zır deli. Neyse kız bana ayrılık sonrasını anlatıyor. İlişkiyi bitirdiğim gün şansıma dermatoloğuma gittim. Doktor acayip yakışıklıydı. Tam muayene koltuğuna oturunca aslında benim o çocukla bir geleceğe hazır olmadığımı fark ettim. Ah be aşkım dedim içimden. Sen ilişkiye hazır filan değilsin. Yani Hasan'la ilişkiye hazır ama yakışıklı doktorla her türlü maceraya atılmaya süper über hazırsın. Neyse, neden gittin durup dururken doktora? Hamileyim sandım, gittim dermatoloğa. Hasan o kadar şanslı bir çocuk ki. Bu ayrılık gerçekten. Hamileyim sandım, değilmişim. Ya bekar olduğunu bildiğin yakışıklı doktora, evlilik dışı bir bebek şüphesiyle gidip bir de dermatologadan. Adamın sana muayene yaparken evlilik teklif etmesini falan mı bekledin? Bari ay çocuk kimden inan ben de bilmiyorum da hediye ekleseydin, tam karikatür olsaydı. O kadar çok sapıtıyorum ki gece hayatımdan. Yani kimin eli kimin cebinde ben de bilmiyorum. Gelmiş geçmiş en kötü birine yürüme manevrası bu. Şimdi bakın millet, ben tatile gideceğim. Tatile gittiğim yerde olacaksanız lütfen sokakta beni görünce yanıma gelip yayınlarda ne kadar doğrucu bir adamsın Bahçe, helal olsun demeyin. 35 senedir mikrofon başındayım. Size ne zaman yalan söyledim? Yani beni tanıyorsunuz artık, yapmayın. Ve bir şey daha rica ediyorum. Karım yanımdayken, el ele kol kola yürürken, hatta dudak dudağayken gelip aa Bahçe yanındaki karın mı diye sormayın. Bak kadın çok bozuluyor. Tatilimiz zehir oluyor.

Tüm burası Kral Pop Radyo. Benim adım Bayce. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Bizde her şey yolunda. En azından dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Biz de açık vermiyoruz tabii. O açıdan iyi göründüğümüzden eminim. Bizim evde son zamanlarda ilginç bir düzen oluştu. Sevgilim oyuncu olduğu için bazen uzun süreler evde vakit geçiriyor. Canı sıkılınca da kendine hobi buluyor. Benim her zamanki korkum şu, hobilerin ortak noktası hep bana dokunuyor. Ya da aile birikimimize. Geçen spor odasına girdim. Koşu bandını bulamadım. Aynı yerde duruyor ama üzerinde ütülenmiş gömlekler, havlular, tişörtler. Bir spor aletini bu kadar kısa sürede aile bireyine çevirebilmek gerçekten büyük başarı. Dedim ki aşkım ben bunun üzerinde koşuyordum. Dedi ki zaten koşmuyordun. Bir insanın doğruyu söyleyip bu kadar can yakmasın. Ben itiraz etmeye çalışıyorum. Kadın kanıtlarla geliyor. Bak diyor 3 haftadır üzerinde sadece çamaşırlar var. Nasıl koşmuş olabilirsin ki? İnsan sevdiğini kırmak istemiyor. Ama bunun da bir sınırı olmalı. Yani yarın öbür gün otomobilin bagajına saksı koyup artık mini bahçe yaptım dese ses çıkaramayacak mıyım yani? Olmuş mu aşkım diye.

yemeyecek miyim yani? Şimdi biz arkadaşlarla online spor yapmaya çalışıyoruz. İşi çok ciddiye alıyorlar. Şimdi ben hayatım boyunca o kadar kilo aldım verdim ki gardırobum 3 bölümden oluşuyor. Şişko, Dombiş bir de 1988 koleksiyonu diye 3 tane koleksiyon var. Sabah akşam yazıyorlar. Koştun mu Bayce? Kardiyonu yaptın mı Bayce? Hadi Bayce koş. Siz böyle her gün koş koş koş diye bağırınca ben spor yapacakmış gibi hissetmiyorum. Daha çok arkamdan biri bıçakla kovalıyormuş gibi hissediyorum. Hemen niye koşuyorum? 2 tane otomobilim, bir tane de motosikletim var. Koşarak gittiğiniz yerde görüşürüz. Hedef koymuşlar. Pentatlon yapacağız. Dedim o ne? Anlattılar. Atıcılık var, eskrim var, yüzme var, binicilik var. Üstüne bir de 3 kilometre koşu. Beyler dedim bakın. Hayatım boyunca kadınlara hayır diyemediğim için başım yeterince derde girdi. Ama burada size net söylüyorum. Hayır. Hayır. Atıcılığınızı yapın. Kılıç sallayın. Yüzün. Ata binin. 3 kilometrenin son 300 metresinde bana haber verin. Madalya törenine yetişeceğim ben. Tamam. Artık böyle karmaşık işler bana göre değil millet. Daha oturaklı bir hayat istiyorum. Hatta mümkünse kelimenin tam anlamıyla oturaklı. Oturaklı bir hayat değil. Oturak istiyorum. En sevdiğim hobi oturmak. İnsanlar maraton koşuyor, triatlon yapıyor, zirve tırmanıyor. Ben koltuğun rahat bir köşesini bulunca kendimi günü kazanmış sayıyorum biliyor musunuz? Sağlıklı yaşamak tabii ki güzel. Ama biraz da mutlu yaşamak. Ben de kendi mutluluğumu buldum arkadaşlar. Kanepe.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

sepetinde. Tatil sepeti. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe keyifli seveceksin.
1: Pilot Garaj Shop Expertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Evet kanka, sana söylüyorum. Sence ben her akşam buraya çıkıp sadece sizi eğlendirmek için yanıp tutuşan, hayat enerjisi tavan yapmış bir adam gibi görünüyor muyum ha? Sosyal medyada görüyorum bazen. Ya bu adam her gün yayında çok fazla eğleniyor. Adam hayatı yaşıyor yazıyorlar. Alakası bile yok abi. Depresyonun tam sınır boylarında geziyorum. Ama işte kendime zarar vermiyorum. Sloganım belli. İnadına hayat. Ya ben yıllar önce o zararlı alışkanlıkları tamamen hayatımdan çıkarttığımda arkadaşlarım bana yabancı niye içmiyorsun falan diye hesap soruyor. Ya bu hayattaki en saçma sapan soru olabilir mi? Yani vücuda zararlı, karaciğeri paramparça eden bir şey bıraktığın için birilerinin sana sitem etmesi. Arkadaş çevremde ne kadar seviliyorum sorgulamasına sokuyor insanı. Nefret ediyor olmanız lazım birinden. Niye bıraktın? Zorla biraz kendini. Vücuduna değer mi vermeye başladın? Çok saçma. Güvenlik önlemi. Güvenlik önlemi. Bu dijital güvenlik önlemi. Çünkü kafa o kafayken zamanında eskiden sosyal medyaya öyle fotoğraflar, öyle hikayeler atıyordum ki bak özellikle tanınan biriyseniz benim gibi asla yapmamanız gereken bir şey. Asla. O kadar anlamsız şeyler paylaşıyor. Bir bakmışım tek göz kapalı, inme inmiş gibi yarım ağızla ekrana öpücük atıp altına Necla ben seni hiç unutmadım ki yazmışım. Benim ikinci evliliğim o hikaye yüzünden bitti. Hayatım boyunca Necla diye biriyle hiç tanışmadım. Ama altına gelen... altına gelen yorumlar meşhursun ya. Ben mi? Ben mi? Ben Necla mı? Rezalet. Neyse şu sıralar bir form tuttum. 2 ayda 10 kilo verdim. Ama alkışlamayın. Yani çoğu stresten ve dertten gitti. Evet. Evet ya bir, yani merdiven altı bir zayıflama iğnesi önerdiler bana. Tezgah altı satılıyor. Yan etkilerini sordum. Abi en fazla kalbi durduruyor. Yani ölüm riski var dediler. Tam bu zamanın ilacı. En fazla ölüp gideriz. Ya peki ben neden bu işlere girdim biliyor musunuz? Karım yüzünden. Çünkü toksik pozitiflik darlamalarına başladı beni. Anladın mı? Kendi kilo alınca nasıl bir psikolojiye giriyorsa benim de kilo vermemi istiyor. Yani karı kocasınız diye her şeyi aynı anda senkronize yapmak zorunda. Mesela 3 gün önce şimdi bulunduğumuz salonda tepki çekmemek için ayın hangi dönemi olduğunu asla söylemeyeceğim ama acayip sinirli. Ne yapsaydım yani o bitki çayı niyetine dağıtılan sakinleştiricilerden bir gün yaptım bunu. Ama yıllar bu duruma karşı bünyede öyle bir bağışıklık kazandırıyor ki her seferinde durum daha çekilmez bir. Neyse ben her zaman kendimi bir dünya vatandaşı olarak gördüm ama bu dünyadaki her saçmalığa katlanacağım anlamına gelmemeli. O garip kimyasallarla vücudu doldurup diyet yapmak zaten bilmiyorum. Siz bir düşünün bunu. Ben bu akşamlık bu kadar kalori harcayarak huzurlarınızdan kaçıyorum. Sıradaki şarkı diyet yaparken aşırıya kaçmayan insanlara gelsin. Kaçanlara gelsin. Çok fazla vakitleri olmayan, çok fazla vakti olmayan herkese gelsin. Evet, muazzam bir maratondu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam. Şansa kalmaz işiniz.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Pop Liste. Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 5 numara Blok 3 Sebebi Yar. 4 numara Manifest Daha İyi. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Yar, 9 numara Manifest Daha İyi, 8 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 6 numara Serkan Nişancı Eller Üzer, 5 numara Mebrure Değilim, 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 3 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba Mustafa Sandal Saygı 1, 2 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman